0: Salat.
1: Neden buradan kalamıyorum?
2: Ne ben de kada kiren. Urle eller makka tambi eller nele soğuma erkonum. Avayel kani naro. Partundu.
3: Club mere.
2: İnce ve eden de erkina.
4: Love me.